0: 6 faize dek indirimle elde et. Hem de aylık ödenişin daha az olsun. Ele indi. Dostbank'tan tam online sipariş edebilirsen.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Herbçi sense bu haber mes senin üçündü. Bir banktan sene özel nakt kredi teklifi var. 80 bin manata dek krediti serfeli şartlarla elde et. Planlarını tehre salmadan hayata geçir. Etraflı mevumat için bir bank çatına yaz.
3: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bank'ın 14 Mayıs 2025 yılı tarihli 244 numaralı bank lisansiyasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şartı.
0: Volkart'ta cashback'ler yeniden geri kayıttı. Volkart debet market ve ödemelerde düz 5 faize dek cashback kazandırır. Üstelik kart kalığına 59 faize dek gelir de var. Sen de dijital bol kartı Dostbank'tan derhal bir neçe klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
1: Volkart Bank of Baku ASC'ye mensustu. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Şehre cemi 7 dakika mesafede, şık kesebesinde premium villa hayatı, High Park Residence, townhouse'lar, villalar, şahsi havuz, geniş teras ve ecazkar deniz manzarası. 055-444-4554.
3: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363-3W.deluxeresidence.az.
4: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.

0: FM, Aksu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zakatala 103 FM, Zengilan 100.5 FM, Gedebey 105 FM, Nakhçıvan Muxtar Respublikası 102.1 ve 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 14.

kara göz, kara göz, kara göz. Ay kara göz, kara göz, kara göz, kara göz. Ay kara göz, kara göz. Kara göz, kara göz. Ay kara göz, kara göz. Kara göz, kara göz.

0: Kronos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Reklam yerleştirmeye için 050 299 8639 numarasına zeng edin.
2: Her evde, her yerde seslenen yegane Azerbaycan Radyosu. 105 FM.
3: Azerbaycan Radyosu'nun yayın tezliklerini nezarınıza çatırdık. Bakı Abşeron 105 FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Fizuli 100.2 FM, Daşkesen 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Haçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
4: Danışır Bakı, saat 17'dir.

bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: Bu reklam Cem'i 20 saniye çekecek. Her gün dünyada binlerle insan herçengle mübarize yapar. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM.

Gece gündüz çırakla sen, hele beni gezeceksen, aktarmaktan bezeceksen, benle bir de olmayacak.

0: Bankonotunuz elde etme imkanınız da var.
1: Bankofbanko 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Şehre cemi 7 dakika mesafede, şık kesebesinde premium villa hayatı, High Park Residence, townhouse'lar, villalar, şahsi havuz, geniş teras ve ecazkar deniz manzarası. 055-444-4554.
3: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
4: Reklam yerleştirmek için 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Yaralı yazım sensen, İlkbaharım yazım sensen. Bilirsen ki yüreğim sen, tekçe seni

Sen ömrüme yar aşıksan, gözlerime nur ışıksan, yaşamaram sensiz bir an, tekçe sen.